Şun 2026 ýylyň iýul aýynyň 31-i anna Aşgabatda taýat 13, Ankara'da taýat 11, halkara wagt boýunça taýat 8. Salam aleykum gadarly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýylmarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymda 16 metr 17730 kilogertçilik gadan gyýyk dolkundan gün efirden dikkatiňizde köderilýärin. Gün efirden berilen goýuşymda Aşgabat wagty bilen 7-den 7-seçenni Çanak kantan arkal Türksal 3A'dan 10.990 yılqıladan vertikal padaraçadan qaytadan dinləb bilərsiniz. Xormat dinləcər, qoyasının bu nüqtanı daşa yurt xavarını setli qollunma və köçə tağınmara adlı keptirik taplan getbəş qırmızı dinləb bilərsiniz. Qoyasının bu nüqtanı tayranma alıp barən paraxat nori. Texniki işgərimiz Cihan Aktepe.

İllesir ilkülen xararın qıytqaça madmunun tanış olun. Prezident Erdoğan Irak'ın yukarı kadiyet genişinin başlığı Zeydanini kabul etdi. Hamas yaratıldanırmak ve ıtharın gazdan çekilmek vaatını alalaş kadarını. İran Mısır'ın portunu uçurmasıl hova uluğu ile kurulan kucumdan son ıtharın yalan baydak operasyonlarına karşı duyduruş verdi. Pakistan'ın günortasındaki kömür kendine olan partlamada adından 34 adam yok oldu. Hormat dinleyiciler, inni olsa şöyle ki, havaların doğal mazmuni sındık kadınlar getirmekçi. Prezident Erdoğan Irak'ın yukarı kadiyet genişinin başlığı Zeydanini kabul etti. Duşuk metbotu yapık görünüşte geçti. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Irak'ın yukarı kadiyet genişinin başlığı Faik Zeydani ile duşuk geçirdi. Prezident Koçkunlu'yu geçen duşuk metbotu yapık kıyafette geçirdi. Hamas yaraklılandırmak ve ıtharın gazdan çekilme vaatını alalış kadarını. Israel'in Hamas'ın aradığına gazdaki uğruşun belirlenme vardı alalış kadarını. Hamas'ın yukarı dereceli ritmilere alalışın Hamas'ın yaraklarını tavşırmağı ve Israel'in koşunlarının tevhidden tapkılan çıkma vardı kıt şartları ölçüne alyanını aittiler. Bu beyanatlar Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump'ın bu öngü düştüğü ıgılan edilinden son berildi. Hamas'ın resmiyeti toparın inni araçlardan ve Trump'ın

Nerede durýar? Emeli aňyň söýeşdäki ornu barada maglumat bermäge başlaýarys. Salam. Ösýän tehnologiýa bilen birlikde giňnen ýaýraýan we häzirki wagtda tas ähli ugruda aralaşan emeli aň töweş meýdanyny da adyndan ýygy-ýygydan söz etdirjek ýaly görnýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň başdawy Eýrana garşy gurulan hüjümlerde emeli aňdan giňnen peýdalananyny resmi taýdan tasdiklady. Israýlyň hökümeti hem aýratynna taqyq nişanalary kesgitlemekde bu tehnologiýadan peýdalanýanlyklaryny mälim etdi. Emeli aňyň söwüşi güni täsiriniň bu derejede açyk we giňerimli ýagdaýda ilkinji gedek ýüze çykmagy özü bilen birlikde bir näçe soragy hem gün tertibine getirdi. Meselem, emeli aň indi nämeleri ýerine ýetirip bilýär? Şeýle tapgyrlaryň ählisini emeli aňa ynanmak näçe derejede ygtybarly? Ýa-da Türkiýe ýaly döwletler emeli aňy höwüş meýdanyny netijeli ulanyp biljek derejä ýetdimi? Tehnologi esatlı strategiyalar boyunca hünärmenlerin biri bulan Alper Özbilen, TRT Xabar bilen geçirilen söhbetdeşlikde şu soruqlara cevap berdi ve başqa da bir näçe mühim mesele barada durup geçti. Biz hem şol söhbeti sizin diqqatyňyzda ýetirýäris. Emeli aň söwüş meýdanyna nähili örneleýär? Bilkide bu soruğa sahipalarça cevap bermek mümkün. Emma öz bilen meseleni hemmelerin ansatlık bilen düşünmek üçün umumi çekle düşündürýär. İlki bilen ol emeli aňyň mundan ozol hem yürüti harva operasiýalarda gözle maglumat ýagny razvedka işlerini ve dürli ýarag ulgamlaryna ulanylýanlygyny ýatladýar. Şeýle de bolsa bu ulanylşyň esasan platformalar ve ayrıtın önümler derecesinde yani biri verinen araçsız görünüşte galanlığını belleyer. Misal üçün nişananı tanımak, uçurmonsuz hova uluğlarının navigasyası ya da şekil selcirmesi yalı uğurlarda emeli aň bilen goldanýan ulgamlar ulanylýardy deyip öz bilen aýdýar. Şeýlede ol häzirki wagtda bolup geçýän ütköşmäniň düýbünden başga bir tapgyry aňladýanlygyna ünsi çekýär. Emeli aň indi diňe aýratyn ulgamlaryň içinde işleýän kömekçi tehnologiýa bolmakdan çykyp, umumy harby operasiýalaryň utgaşdyrylmagyny çalkylandyrýan esasy gatlygy urulýar. Öz bilen ozal Ukraina urşunda emeli aň bilen üpjin edilen önümleriň hem söwüş meýdanynda hem de arka hatarda giňden ulanylyp başlananlygyny ýatladýar. Häzirki wagtda bolsa emeli aňyň günüden güni karar kabul ediş tapgyrlarynyň merkezlerine yerleşendigini ve bu işlere ozal görülüp eşidilmedik derecede tezlik getirilendigini aýratynyň taýýar. Emeli aň indi diňe goldaw serişdesi bolmakdan çykýar. Alper öz bilen hut şu ýerde ören mühim kesgitleme berýär. Şonuň üçin indi emeli aň bilen goldanýan söwüş däl eýtim, emeli aň esasly söwüş şertleri düşünjesi barada gurrun etmeli. Soňra ol sözüni şeýle dowam etdirýär. Ýakyn geçmişde gözle maglumat, ýagny razvedka seljiriş işleri käbir avtomatlandyryş ulgamlaryna garamazdan esasan adam zähmetine daýanýardy. Dürli çeşmelerden gelen maglumatlar ve meydan hasavatlar ayrıtın toporlar tarafından seljerliyerdi. Bu maglumatların bir yere cimlenip, umumi görünüşe getirilmeyi köp vaqt alýardy. Ýa-da kvartda bolsa emeli aň ägirt ulu maglumat toplumyny şol bir wagtyň özüne seljerip, olaryň arasyndaky ara baglanşygy kesgitleýär ve karar kabul edicilere has çal temde has aýdyň umumi ýagdaýy hödürläp bilýär. Emeli aňyň tapgyrlary çalkylandyrmagy uruşlaryň hem şol tezlikde tamamlanjakdygyny aňlatmaýar.
Qaytam odal duş gelinmedik täze kıyınçylykların ýüze çykmagyna we söwüşleriň hatda giňelme howpunyň artmagyna sebäp bolup biler. Emeli aň söwüş meýdanyna nämeleri başaryar? Bu ýerde öz bilen meseläni hat anyk mysallar bilen düşündirýär. Onun sözlerine göre emeli ağın kömögi bilen karşı tarapın göçme raketa uçuruş encamlarının hareket nuskolarını seljirmek mümkün. Şeyli hem hova korunuş ulgamlarının yerleşişi, harbi deskalardaki işçenliğin derecesi, radar ve elektron yayılımların işçenliğindeki ütköşmeler şeylerde dolandırış ve gözövçülük ulgamlarının arasındaki dıkızlığı yali ören strategik uğurlarda emeli ağın mühüm vezifeleri yerine getirýär. Emeli hemra arkaly alınan suratlary, uçurmansyz howa ulaglarynyň gözegçilik maglumatlary, açyk çeşmelerden toplanan maglumatlar we dürli sensorlardan alınan signallar. Bularyň hemmesi ören uly maglumat toplumyny emele getirýär. Bu maglumatlar emeli ağın arkalı seljerlerine dine bir harvi infrastrukturanı kartalaştırmak değil eğitim, hüviş meydanlağı ütköşmeleri destini izarlamak hem has çalt ve neticeli amala aşırlayar. Özvelin bu yağday var da şeyle diyer. Bu yağday adatı sövüş şartlarını teyze ve asimetrik artıkmaşlığı dörü diyer. Maglumatı has çalt kaytadan işlep bilyen tarap, Söwüşin depkinni kesgitlemekde uly ähmiýete eýedir. Bu özgörtmäni dogry okap bilenler öňe saýlanýar. Elbetde, emeli aýanyň söwüş meýdanynda bu derejede öňe çykmagy käwir aladalary hatda açyk aýtsak gorkulary hem döretdi. Alper özbileniň pikiriçe Ýa-da mesele gorkmak däl, eýsem bu özgörtmäni dogry okumak we oňa çynnakaý taýýarlyk görmekdir. Öz bilen häzirki wagtda emeli aňyň güýji artdyrýan esasy faktor bolanlygyny belleýär. Bu faktor söwüşleriň depkinini, karar kabul ediş tapgyryny we gözlük maglumat ýagny razwedka bäýetleşigini özgörtmegini dowam etdirer. Biz geçmişten düýüp götür tapawutlanýan bu täze eýýamyň entek başlanygyjyndyr.

Türkiye emeli ağını sögüş meydanını ulanıp bilir mi? Köpçülüğün gıdıklanayan bu soruğunu cevap vermezden uzul, özbülün Türk korunuş senağatını işlenip düzülün uçurmansız hova uluğumlarının ve dürlü platformaların eyev olan sensor torlarının bu uğur için ören mühüm binyadi emeli getirenliğine diyar. Şunun son esası meselenin has başka bir uğur bilen bağlanışıklıdığını nıhtayar ve sözlerini şeyle cemleyer. Bu yerde en esası mesele integrasya, yani utkuşukluk. Ayrı-ayrı platformalardaki sensörlerin hem oların öndüren mağlumatlarının hem serhette hem de merkezi emeli an esaslı selceriş ve karar kabul ediş katlıklarına ne derecede çalt birleştirilip bilinecek divarada üren çoğur oylanmak zorundur. Devevi geleceğin söğüş meydanını ulu mümkünçülük ödürülecek zat, dine platformaların tanı ya da köptürlülüğü olmaz. Yasası mesele, şol platformalardan gelen mağlumatları has çalp, has takık selcerip olarak karar kabul ediş mekanizmini öğürmektir. Bu düşü soruğun cevabı teyze doğurdu, kimin öne çıkacaklığını keskitler. Emeli ağın söğüş meydanına korunu, ören çalt ütgeyer. Bu özgörtmeyeni doğru selcerip, onu vaktinle uygunlaşanlar gelecekte ulu mümkünçülüğe eyev olur. İndiki podcastımızda duşuşyan çak, heyadırlıkça hoş tağ bulun.

İllesler TRT Türkmençe'nin yayınlarının son kısmını geçirip kurtarıyoruz. Boy ölçümde 16 metre 17.770 kilogerç yılıkların kayıt tolkundan, çanak anten arkal Türkçe uçadan 10.990 yılıkların vertikal padraçadan gönü firde dikkatinize itirdik. Yende firde uşayanca hoş sağ olun.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 31. yıl Cuma. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatlayarken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dersleri dinleyeceksiniz. Dersimizi 16 metre 17.670 kilogers kısa toltun canlı fırar kalı dinleyip www.trtuzbek.com ve sunu yolda Tursa 4 arkalı Votes radyo kanalından dinleyip mümkün. Bugün dasturumuza son giy yangilikler koça lezzetler ve çünkü namlı dasturunu itibarınızda havalı aklamız.

Hürmetli dinleyiciler, son yenilikler bilen tanıştıramız. İsrail ve Hamas ortası Gazze'deki uğruşunu tüketiş boyunca gelişüge erişildi. Şunindeyik Pakistan şimaldaki Brutpek çokusta kor köçküsü yüz berişi akıbatta 10 nafar halkara alpinist bedarak yok oldu. Hamas kuralsızlanış ve İsrail'in Gazze'den çıkıp getişi boyunca gelişüge erişti. İsrail ve Hamas ortası Gazze'deki uğruşunu tüketiş boyunca gelişüge erişildi. Hamas'ın yukarı mertebeli resmileri gelişüde hareketinin kuralları hem de İsrail koşunlarının hüdüden baskıç mı baskıç olup çıkılışı ayet hem bantlar mevcutluğunu malum kıldı. Uşbu bayanatlar AKŞ Prezidenti Donald Trump mazkur gelişüge erişilgenini yılan kılgenden son verildi. Hamas resimlerden biri harakat yenilikte vasıtaçılar ve Trump'ın emtinçlik kengeşi İsrail'nin gelişi şartlarına riayet yetilişinin təminləşini kütü etkeni bildirdi. Müzakirəçi Gazi Hamad Hamas, Gazi'de ahalisini yenide kopraq kırgın ve məcburi köçürülüşten asıraş üçün bu arada yan verişge razı bölgenliğini bildirdi. İran Mısır raporta drone arkalı uyuşturulgan hücumdan son İsrail'nin sahte bayrak ameliyatıdan agalantırdı. İran Taşkışları Vaziri Mısır'nın Dimita portidagi tabiiy gaz tankerlarga dron orqali uyushtirilgan hujumdan so'ng Isroilning soxta bayroq amaliyotlariga qarshi ogohlantirdi. Abbas Soroqchi Misr ham muhim mintaqaviy hamkorlikni va uning xavfsizligini Eron uchun nihoyatda muhimligini aytdi. Soroqchi X platformasida e'lon qilgan bayonotda mintaqa davlatlarini Isroilning ham tinchligiga putur yetkazishga qaratilgan fitnalari deb atagan urinishlarga qarshi hushyor bo'lishga chaqirdi. Ushbu bayonotlar o'rtasida o'rta yer dengiz sohilidagi portda ikkita tabiiy gaz tankeri dron hujumi oqibatida yonib ketgandan bir kun o'tib berildi. Pokiston janubidagi ko'mir konida yuz bergan portlashda kamida 34

0: xos lazzat ko'cha madaniyatining eng sevimli ichimliklaridan biridir. Tuzlama bu nafaqat yengil tamaddi, balki taomlarning ajralmas hamrohidir desak adashmagan bo'lamiz. Loviyaning yonida karam tuzlamasi, palov bilan esa tuzlangan bodring, go'shtli taomlar bilan esa qalampir tuzlamasi. Turk dasturxonida bu nordon lazzatning o'rni har doim boshqacha. Balki shuning uchun ham tuzlama nafaqat oshpazlik madaniyatining, balki kundalik hayotimizning kichik ammo o'tkir qahramonlaridan biridir. Bir banka tuzlama ochilganda taraladigan o'sha o'tkir hid, qarsildoq, bodring va ortidan iste'mol qilinadigan bir stakan tuzlama suvi. Mana ko'cha taomlarining eng nordon va qarsildoq mahsulotlaridan biri tuzlama. Unday bo'lsa, sizlarga yoqimli ishtaha.
1: Ko'cha lazzatlari.

Muhterem dinleyiciler, günün muhim haberlerin hülasalarını itibarınızı havalı aklamın. Hamas, kuralsızlanış, İsrail'in Gazze'den çıkıp getişi boyunca gelişmeye erişti. İran, Mısır, Port'ta drone arkalı uyuşturulgen hücumdan son, İsrail'in sahte bayrak ameliyattan agalandırdı. Pakistan canıbide Kumbr kanıda yüz bergen portlaşı kamida 34 kişi olarak buldu. Minlap kişi Marrakeş'ten İspanya'ya Sauda hududlarga o'tishga urindi. Pokistondagi Broadpeak cho'qqisida qor ko'chkisi yuz berishi oqibatida 10 nafar halok bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosini o'zbek tilidagi kundalik dasturlarni tingladingiz. Dasturimizning takrori esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Mazlumiz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü elektron postamız uzbek küçükçe tret.net.tr şunda kılıp Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki dasturunu yakınlayımız. Gelgüs dasturumuz

0: You Voice of Turkey.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zborova Glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
4: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Cuma, miladi 2026 yıl Julay ayının 31'si, 1405. Kuyuş yıl Asad ayının 9'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dilidagi eshitirishlarimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7.30 arasida, Afganiston vaqti bilan kechqurun soat 8:29 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4:00-4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar, UNESCO'da Turkiyaning izlari lavhasi, vaqtimiz qolganda musiqa dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: uchun Marokash va xalqaro mas'ullar bilan birga ishlayotganini aytdi. Ispaniya rasmiylari muvofiqlashtirilgan kirish harakati deya sifatlagan ushbu voqeada panshanba kuni Suda chegarasi yaqinida minglarcha kishi to'plandi. Sanches hukumatining aksil amali borasida Suda mintaqaviy boshlig'i bilan ham suhbatlashganini ma'lum qildi. Va so'nggi xabar. Pokistonning Brad Peck tog'ida qor ko'chkisi oqibatida 10 tog'chi bedarak yo'qoldi. Pokistonning shamolidagi Brad Peck tog'ida yuz bergan qor ko'chkisi oqibatida 10 nafar xalqaro tog'chi bedarak yo'qoldi. Ushbu guruhga Nepalda tug'ilgan mashhur tog'chi Nirmal Purcha Devas Dai oti bilan ham tanilgan yetakchilik qilayotgan edi. Qor ko'chkisi yuz bergan dan beri mazkur tog'chilar bilan aloqa qurishning imkoni bo'lmagan. Mazkur tim ichida Nepal, Pokiston, Ummon, Amerika Qo'shma Davlatlari va Chin mamlakatlaridan bo'lgan tog'chilar bor edi. Pokistonlik mas'ullar va Pokiston Alp klubi jiddiy ravishda qidirish va qutqaruv amaliyotini olib bormoqdalar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه رادیو да.
15: خصوصا ترکیه زاینا رادیو گایانا.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
7: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
14: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
21: Oldi Radio Glas Türkiye.
22: Gider Radio Amuriye Türkiye.
23: İni adala Radio Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este es Radio Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Türkiye.
28: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
29: It Türkiye Hangya Radio ya.
30: Oldu Radyo Glas Türkiye.
31: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yönelişimizini Van Kölü'nün şemal garbi kırgoğuda joylaşkan tarih devamında köplap madaniyetlerinin izi kalgan kadimge ahlakı karatamız. Bitlis'nin bu kadim tumanı, yalnız özünün tarihi ötmüşü bilen emas, belki Anadolu'daki Türk-İslam sanatının en noyob namunalardan biri sanalgan Salcukki kabir taşları bilen hem halkara mikası dikkatini tortmoqda. Bugün birgalikda ushbu obidaviy toshlarning nima uchun faqat Turkiya uchun emas, balki butun insoniyatning mushtarak madaniy merosi jihatdan katta ahamiyatga ega ekanligini, UNESCO bu merosni qaysi umumbashariy qadriyatlar doirasida baholayotganini va uni asrash uchun ishlab chiqilgan zamonaviy yondashuvlarni ko'rib chiqamiz. Ahlot asrlar davomida sharq bilan g'arb o'rtasida muhim o'tish nuqtasi bo'lib kelgan turli

Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.

0: Türkiye Avazı Radyosu beden dünyaya yangırır.
1: Gazze, açlık şartlarında nıklık, ihtiyar kişi hem kişiliklilik.

Hürmetli tınlaşlarımız, bu yuma hem dört manevi maraz hem darisi baresinde söz bardıramız.

Kalpke kelgen manevi dört marazdan brevinin bir ademdin öz özüne etkenim kulluklarım elbet meni kurtarar de etkeni kayırlarga em iyiligine sengeninin ucup degen bir maraz bolganını aytkan edik. Ol barede bek yükün bir alimdin söyle gönü bek teren manelerdin kalgan kesegi nav bolgan.

Sosu alem aytkanına nav sözlerde em koskan. Erkem aytyagın manedi, ervetip oylasa, insan üçün paydalı ya da zararlı bolgan, neşe mün türlü isler tögörögünde bola turgan. So islerdin berisi, bir maksat ban, düzönmön, tagı tab ongunluk ban, bolup turganı halde sosunlardın bir evine, eş bir insan karısalmagan, hatta eş diyelmagan.

Demek sosu işlerdi, ne insanlardın özlürü, ne sebepler etken. Savlay sosu işlerdin, barisini yaratuşu, hak Rabbimiz tüzötken. Etkeni el bir istin, er yakını bilip turgan, küşü sonsuz, hak etken.

Madem bulay bir üşünlük, er yaklardı bilegen, nav hakikat sebebi men, sen ey aciz insan, işin tısın em tögörögünde, yaratılgan ne bolsa, sosu isler baresinde, iyelik davasını derhal taslap geri kayt, mülktü esas iyesine, kudayına teslim et, özündü arülüktin, asla iyesi körme, bari iyiliklerinde asla özünden bilme.

Tagı sen navdı en bil, senden saga yalgızca, noksanlık em kusur var. Hatta ziyadası sen beri saga berilgen, ongunluklardı tagı, er daim bıza turasın, yakşı allerdi taslap, yamanlıkka yugurasın.

Gevden sankim üyündöy, saga amanat berilgen, kolundaki eş bir zat, savlay senin bolmagan, etken ilgiliklerin bəri, kudaybetten saga, karşılıksız berilgen, tek istegen künelerin, senin özünden bolgan, onu sen tilegenge, sütüp, küna yaratılgan.

Bızbaga kuşum bekküp, tek kayırga eş küşün yok. Endisaga sorayman, közündü sen yasadın mı? Kulağındı sen taktın mı? Mıynın em yüreğündü, öpken minen büyreğündü, sen çalıştırasın mı? Em kollarınman ayağındı, bir yerlerden aldın mı? Kündü, aydı, yıldızlardı, tavlarmınan yılgalardı, yerlerine sen saldın mı?

Nav sebepten sözdün özü, mülk savlay Allah'tın, şükür hant oga bolgan, kuş kuvat ne bar bolsa, yalgız kudaydın bolgan, bizim kuş kuvatımız yalgız Allah'tan bolgan, dep bil, em sütüp inan.

Kalpke kelgen marazlardan üçüncüsü gurur bolgan. Gurur degendin aslı, başka insanlarga karşı öktömlöngen al bolgan. Nav marazban bir insan, maddi ve manevi olgunluktan, iyilikten er daim erek kalgan. Ol marazga tüsse insan, başkalardın olgunluğun eş bir vakit kör almagan.

Öktem kibirge barıp özünü baskalardan yükön körse bir insan, başkasını tömönlördü, em noksan körse Adem, özü koluna kelgendin, özü özüne yetiyegine senip inangan zaman, sosu al ol Ademge, tömön salpılık bolgan.

Solay bir marazga, tüskön bazı insanlar özlerinin bilgenini hem manevi sırlardan aşılgan manelerdi tağa bir körgön sebep. Evvel zamanda ötken neşe üyken alimlerdin hem yol gösterişi velilerdin allerinden sosunlardan keliyek manevi baylıklardan erdaim uzak kalgan.

Sonu evhamga düşüp bütünley so insanlar tuğra yızgıdan çıkıp haktan erek kalganlar.

Ne gedese evvelki yükün ullu velilerdin, 40 günde kazanganı manevi derecelerdi, ol öktömsü insanlar, 40 senede tabalmagan. Sağlık bankalınız.

dinleyişim mümkün. Mezilimiz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü. Elektron postamız uzbek.tret.net.tr. Şuna kılıp Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki dasturunu yakınlayımız. Gelgüs dasturumuza takrar uçuraş günçe. Hayır, salamat bolin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metre 9595 kere saat kalitin yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

0: tagida boshqa bir asrga oid devorni uning ham tagida insoniyatning ilk qadamlariga tegishli butunlay boshqacha hayotlarni topasiz. Bu yerda tarix muzeum vitrinida namoyish etilgan jonsiz narsalardan iborat emas, balki toprokning qalbida qatlamlar bo'lib yashashga davom etadi. Bu yerda uriladigan yolg'iz bir bel zarbasi insonni yuzlarcha yil ortga olib borishi mumkin. Bugun dunyodagi ko'plab zamonaviy shaharlar osmonga bo'y cho'zgan haybatli binolari, chiroqli ko'chalari va gavjum maydonlari bilan faxrlanadilar. Biroq Ariho bizga shahar bo'lishning haqiqiy ma'nosini astagina eslatadi. Shahar bo'lish yolg'iz tosh va betondan buyuk binolar qurish emasdir. Shahar bo'lish insonlarning ayni bir toproq porchasida nasllar davomida yonma-yon yashashni bajarganlari va mushtarak bir hofiza qurganlaridir. Varihoning yoddoshda insoniyat ega bo'lgan eng eski va eng ildirlik yoddoshdir. Keyingi bo'limda toshlar bu gal bizga boshqa bir hikoyani so'zlab beradi. Insonlar dunyoni qanday ko'rganliklari va chegaralarning qanday chizilganligi haqidagi hikoyani. Eski xaritalarning izidan boramiz va bir Kalisoning tagidagi mozaikning nima uchun tarix kitoblari qadar muhim bo'lishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Chunki keyingi manzilimiz Falastinning ilk xaritalari va yashirin mozaiklari. Keyingi bo'limda ko'rishguncha sog' va salomat qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Сари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Peki Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
13: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
10: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türk alamından tasvirler dasturunun yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Qibrisning matonatli qo'riqchisi Rauf Denktosh mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Doğaç İpak'ning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет зъри и Türkiye.
12: Це ли ши Туарчи чишън бонго дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садое Türkiye.
13: Da da Türkiye radyoda.
14: Hosume Türkiye'yi zayna radyo gayana.
15: Eterçiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
16: Ovada Türkiye ünü radyosu.
17: Ayç radyo voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye ovası.
0: Dipleyer Türkiye'nin peki radyosu.
4: Ye sıday Türkiye.
2: Anlatanlar Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: Kocira wa Türkiye no koe radyo desu.
1: Zboru wa glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
18: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Blast Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Yuflet Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
5: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
6: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
7: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
8: Эфирде Türkiye Ovası.
9: Dipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
13: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
17: Este es Radyo Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
20: It Türkiye Hangya Radyo ya.
13: Oldu Radyo Glas Türkiye.
21: Türkiye Ünü Radyosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.